0: Kimsesizlerin kimsesizliğim. Kimsesizim. Yalnızların yalnızıyım. Yalnızım. Dertlilerin dertlisiyim. Dertliyim. Aşıkların aşkıyım. Aşıkım. İsmim Mesut, göbek adım Bahtiyar. Yıllarca hep böyle bildiniz siz. Mesut Bahtiyar'dan şarkılar dinlediniz.
1: 102.5. Burası Radyo Mota. Radyo Mota.

Bir sevda yaşadık yıllarca senle. Unutmak kolay değil, kalbimi dinle. Seni içimden atmak istesem bile, özleminle yaşamaya ben alışırım. Yokluğunla yaşamaya ben alışırım.

0: Şimdi reklamlar.
1: Taşan kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii, Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan kepçe.
2: Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Şimdi yeni ve modern ikinci şubesiyle hizmetinizde. Çıtır çıtır kol böreği, eşsiz lezzetiyle küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah ikinci şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz. Yeni şube, Pazar Sokak Büyük Otopark karşısı. Eski şube, Hacı Nabi Mahallesi Eski Belediye karşısı. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Lezzetin en çıtır hali.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı Köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası Bahçesi'nde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda.

0: gözlerimde.
1: Şimdi reklamlar.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
3: Her lokması mis gibi döner, mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, İskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak 5 yol, iletişim 0362 542 84 55. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner, mis gibi döner.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlid ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla Yusuf Usta özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın 0545 636 3127. 0545 636 3127. Yusuf Usta. Lezzette güven, hizmette kalite.
2: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda 102.5.

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den istifa ederek bağımsız görev yapacağını açıkladı. Parti içi ihraçlar ve mutlak buttan kararı sonrası yaşanan kriz, Tugay'ın istifasına yol açtı. İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ABD, İran arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik teknik müzakerelerin ilk gecikmesini duyurdu. Bürgenstock'taki görüşmeler iptal edildi. Beyaz Saray, J.D. Vance'in seyahatini ertelediğini açıkladı. Fethiye'de bahçe kapısından çıkan ses nedeniyle başlayan tartışmada 62 yaşındaki OKG, av tüfeğiyle Ramazan Çalışkan'ı öldürdü, eşi ve 13 yaşındaki kızı yaralandı. Jandarma saldırganı gözaltına aldı. Jandarma ekipleri, CHP'li Silifke Belediyesi'ne sabah operasyon düzenleyerek Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve bazı yöneticiler dahil çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Belediye binasında arama yapıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar personeli Murat Özel, mantar toplamak için çıktığı dağda kayboldu. Jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri arama yaptı. Özel'in cansız bedenine ulaşıldı, otopsi yapılacak.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
2: Meksika 2026 Dünya Kupası A grubu ikinci maçında Güney Kore'yi 1-0 yenerek son 32 turunu garantiledi. Edson Alvarez'in kritik müdahalesi maça damga vurdu. Beşiktaş sol kanat transferinde Leandro Trossard'ı hedeflerken anlaşma sağlanamazsa alternatif olarak Zuliko Davitashvili'yi listeye aldı. Teknik direktör İtalyano Scorer oyuncu istedi. Fenerbahçe, teknik direktörlük için İsmail Kartal'la bir yıllık sözleşme imzaladı. Kartal, dördüncü kez sarı, lacivertlilerin başında olacak şampiyonluk hedefliyor.
0: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 45 kuruştan, gram altınsa 6326 lira 24 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Bölgenin batı, orta ve doğu kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Samsun'da bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 24 derece. Aralıklı ve orta şiddette yağmur etkili olacak. Ordu'da bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim. En yüksek sıcaklık 24 derece. Hafif yağmur görülecek. Sinop'ta bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava var. En yüksek sıcaklık 22 derece. Yağış beklenmiyor. Amasya'da bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili. En yüksek sıcaklık 23 derece. Hafif yağmur görülecek. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da iyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Şimdi yeni ve modern ikinci şubesiyle hizmetinizde. Çıtır çıtır kol böreği, eşsiz lezzetiyle küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah ikinci şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz. Yeni şube, Pazar Sokak, Büyük Otopark karşısı. Eski şube, Hacı Nabi Mahallesi, Eski Belediye karşısı. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Lezzetin en çıtır hali. Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Burası Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Burası Radyo Moda.
1: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
2: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
3: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'deki mutlak butlan kararı ve ihraçlar nedeniyle partiden istifa ederek bağımsız görev yapacağını açıkladı. Özgür Özen istifayı engellemeye çalıştı, diğer üyeler de ayrıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalar Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk soruşturması başlattı. Belediye Başkanı Ali Ercan, AK Parti olarak dahil 47 şüpheli tespit edildi. 4 ilde eş zamanlı operasyonla 37 kişi gözaltına alındı. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının 69 kilometre rayla bugün açılacağını, 120 kilometre hızla 30 dakikada havalimanına ulaşılacağını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı askeri olarak mağlup ettiklerini belirterek savaş sonrası güç kullanma yetkisinin sınırı olmadığını savundu. Trump, deniz ablukası uyguladığını ve koşulsuz teslimiyet sağlandığını ifade etti. Fethiye Eldirek Mahallesi'nde bahçe kapısından çıkan ses nedeniyle komşular arasında başlayan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Ramazan Çalışkan hayatını kaybederken eşi ve kızı yaralandı. Jandarma saldırganı gözaltına aldı.
1: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
4: Spor.
3: Meksika 2026 Dünya Kupası A grubu ikinci maçında Güney Kore'yi 1-0 yenerek son 32 turunu garantiledi. Edson Alvarez'in kritik müdahalesi maça damga vurdu. Beşiktaş sol kanat transferinde Leandro Trossard'ı hedeflerken anlaşma sağlanamazsa alternatif olarak Zuliko Davitaşvili'yi listeye aldı. Teknik direktör İtalyano Skorer oyuncu istedi. Fenerbahçe, teknik direktörlük için İsmail Kartal'la bir yıllık sözleşme imzaladı. Kartal, dördüncü kez sarı, lacivertlilerin başında olacak şampiyonluk hedefliyor.
1: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
4: Finans.
3: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 45 kuruştan, gram altınsa 6326 lira 24 kuruştan işlem görüyor.
4: Finans.
5: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Bölgenin batı, orta ve doğu kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Samsun'da bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 24 derece. Aralıklı ve orta şiddette yağmur etkili olacak. Ordu'da bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim. En yüksek sıcaklık 24 derece. Hafif yağmur görülecek. Sinop'ta bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava var. En yüksek sıcaklık 22 derece. Yağış beklenmiyor. Amasya'da bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili. En yüksek sıcaklık 23 derece. Hafif yağmur görülecek. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da iyi müzik devam ediyor.
6: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
7: Şimdi reklamlar.
8: Zarafet bir seçimdir ve doğru seçim detaylarda gizlidir.

0: bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
1: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 5761, 0362 542 5761. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
2: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Hasan Usta'nın yeri. Adres: Alacam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Her lokması mis gibi döner, mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, iskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak 5 ol, iletişim 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner, mis gibi döner.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.

0: parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

0: Kayseroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalar Belediyesi'ne rüşvet ve usulsüzlük iddialarıyla operasyon düzenledi. Belediye Başkanı Ali Ercan, AK Parti olan dahil 37 kişi gözaltına alındı, dijital materyaller ele geçirildi. Mersin Silifke Belediyesi'nde de operasyon yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, YKS sınavı nedeniyle 81 ilde dev ekran kurulmasını yasakladı. Türkiye-Paraguay maçı öncesi meydanlarda toplu maç izleme organizasyonları iptal edildi, öğrencilerin mağduriyeti önlendi. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının bugün açılacağını, 69 kilometrelik hattın 120 kilometre hızla 30 dakikada havalimanına ulaşım sağlayacağını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı askeri olarak tamamen mağlup ettiklerini belirterek, savaş sonrası güç kullanma yetkisinin sınırının olmadığını savundu. Trump, deniz ablukası uyguladığını ve koşulsuz teslimiyet sağlandığını ifade etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar personeli Murat Özel, mantar toplamak için çıktığı dağda kayboldu. Jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri arama yaptı. Özel'in cansız bedeni bulundu, otopsi için hastaneye kaldırıldı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in 5 milyon euroluk teklifine yanıt vermeyen Mauro Icardi ile ipler koptu. İtalya'ya dönecek deneyimli golcü yeni sezonda takımda yer almayacak. Hull City, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takım olarak 2026-27 Premier Lig sezonunu 22 Ağustos'ta Manchester United karşısında açacak ve fikstürü netleşti. Galatasaray, 30 Haziran'a kadar UEFA'ya borçsuzluk kağıdı için yaklaşık 30 milyon euro ödeme yapacak. Yetki Genel Kurulu 27'sinde yapılacak, transferler Temmuz'da hızlanacak.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 45 kuruştan, gram altın ise 6338 lira 79 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Bölgenin batı, orta ve doğu kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Samsun'da bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 24 derece. Aralıklı ve orta şiddette yağmur etkili olacak. Ordu'da bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim. En yüksek sıcaklık 24 derece. Hafif yağmur görülecek. Sinop'ta bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava var. En yüksek sıcaklık 22 derece. Yağış beklenmiyor. Amasya'da bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili. En yüksek sıcaklık 23 derece. Hafif yağmur görülecek. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da iyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlid ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla. Yusuf Usta, özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın. 0545 636 3127. 0545 636 3127. Yusuf Usta, lezzette güven, hizmette kalite.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Şimdi yeni ve modern ikinci şubesiyle hizmetinizde. Çıtır çıtır kol böreği, eşsiz lezzetiyle küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah ikinci şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz.

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: İçişleri Bakanlığı, YKS öncesi gürültü ve yoğunluğu önlemek için milli maçların meydanlardaki dev ekran yayınlarını iptal etti. Belediyeler, sınav ortamını korumak amacıyla toplu maç izleme etkinliklerini durdurdu. Dijital imza kampanyaları başlatan küresel platform Change. Orga, 17 Haziran 2026 tarihli sulh ceza hakimliği kararıyla erişim engeli getirildi. Kullanıcılar siteye girmek istediklerinde engelleme mesajıyla karşılaşıyor. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının bugün açılacağını, 120 kilometre hızla 30 dakikada havalimanına ulaşılacağını açıkladı. Metro 16 duraklı, 69 kilometre uzunluğunda ve Marmara ile entegre olacak. Şanlıurfa Akçakale'de jandarma tıbbi yetkisi olmayan Mahmut Y'yi doktor gibi tanıtıp ruhsatsız muayenehanede tedavi uygularken yakaladı. Şüphelinin asıl mesleği kalıp ve kaporta ustalığı olarak belirlendi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2024 KPSS sonrası 47 bin hekim dışı personel aldıklarını, 2026 sonunda yeni alım planladıklarını açıkladı. Türkiye sağlıkta büyük ilerleme kaydetti, hastane ve yoğun bakım kapasitesi arttı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in 5 milyon euroluk teklifine yanıt vermeyen Mauro Icardi ile ipler koptu. İtalya'ya dönecek deneyimli golcü yeni sezonda takımda yer almayacak. Hull City, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takım olarak 2026-27 Premier Lig sezonunu 22 Ağustos'ta Manchester United karşısında açacak ve fikstürü netleşti. Galatasaray, 30 Haziran'a kadar UEFA'ya borçsuzluk kağıdı için yaklaşık 30 milyon euro ödeme yapacak. Yetki Genel Kurulu 27'sinde yapılacak, transferler Temmuz'da hızlanacak.
0: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 45 kuruştan, gram altınsa 6338 lira 79 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Bölgenin batısıyla orta ve doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Samsun'da yarın en yüksek sıcaklık 26 derece olacak ve aralıklı bulutlu bir hava hakim olacak. Ordu'da yarın en yüksek sıcaklık 24 dereceye ulaşırken hafif yağmur yağışı bekleniyor. Sinop'ta yarın en yüksek sıcaklık 24 derece olacak ve genellikle güneşli bir hava görülecek. Amasya'da yarın en yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Hava aralıklı bulutlu seyredecek. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir.

0: geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah, ışıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.

deli deli esivirirse bir gün, beni unutma. Ben ayağımda çarık, elimde asa, senin için şu yollara düşmüşüm. Senelerce sonra sana dönüşüm, bir mahşer gününe de rastlasa, beni unutma. Hala duruyorsa yeşil elbisen, onu bir gün yalnız benim için giy. Saksındaki pembe karanfilde çiğ ve bahçende yorgun bir kuş görürsen, beni unutma. Büyük acılarla tutuştuğum gün, çok uzaklarda olsan da yine gel. Bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün, beni unutma. Beni unutma.

0: Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi, Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 67 19. 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Moda. Radyo Moda.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime onu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest, ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak

günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumam. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
3: Her lokması mis gibi döner. Mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, iskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar mevki, Eski Stat karşısı Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
2: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
0: Reklamları dinlediniz.

Ateşi çiğner gibi dudaklarımda. Bir ömrü harcadım yokluğunda. Hangi gönül çeker böylesine nöbeti? Hangi yürek taşır böylesine hasreti? İşte, işte aşkın tam saati. İşte çıldırma vaktim. Ben artık biletimi kestim. Sana geliyorum, sana geliyorum. Ayrılığın kemiklerini kıra kıra, gecenin karanlığını yara yara, yıllanmış yaralarını.

Esti mi deli esmeli rüzgar, yağdı mı deli yağmalı yağmur, sevdi mi deli sevmeli yürek, öyle korkak, öyle ürkek sevmek neye yarar? Yeter artık, yeter. Bu aşkı celadı insanlar, aşkı tanısın, aşkı bilsinler. Bir adam, bir aşık nasıl severmiş görsünler. Aç kollarını, aç. Sana geliyorum, sana geliyorum.

0: ayetlerimi sana kurdum. Bundan böyle bütün sofralarımı dizlerinde yaşamak istiyorum artık. Dizlerinde yaşamak istiyorum. Bugüne dek yaşayamadıklarımı. Bugüne dek hiç yaşayamadıklarımı.
1: Halkın Radyosu, Halkın Sesi.
2: Radyo Mota.

Bakıyorum da şunlara şaşıyorum. Canım sıkılıyor Allah canımız. Zengin babaları sayesinde lüks arabalarla gündelik sevgili değiştiren, aşkı ve sevdayı iki öpücük zannedenlere kızıyor. Kızdığım gibi de acıyorum. Bana ne diyemiyorum işte. Takıyorum kafama, bölüyorum uykularımı. Çünkü bu gençlik bizim. Anlat diyorsun ya ikide bir. Yaralı yüreğimle yaralamak istemezdim seni. Ama sevda ne demek? Ama gönül ne demek? Vefa ne demek? Ve ben seni nasıl sevmişim? Vay, vay ki vay, vay. Ben insanların toprakla haşır neşir olduğu, çocuklarına helal lokma için terlerini toprağa akıtan, eli nasırlı mı nasırlı, yüzü güneş yanı, gönlü ezelden yanık, güneşin toprakla

milyonlarca yiğitten biriyim. Anam, anam abdestsiz göğsünü vermemiş bana. Ola ki Allah'a, ola ki vatana ve ola ki sevdiklerine ihanet eder diye. Anamın ak ve helal sütünden midir nedir? Vefasızlığın versi yoktur kitabımızda. Hele güzelim sevdiğini yarı yolda bırakmak, nankörlüğün ve namertliğin en adisi budur işte. Gönül dersen gönül, yürek dersen yürek, aşk dersen aşk, bırak duygularını yüreğime, yüreğimde bul kendini. Gör ki nasıl

Onlar ki sevdiklerine toprak kadar vefalı, onlar ki sevdiklerine gün gibi, güneş gibi sadık, kar delen çiçekleri kadar sabırlı. Ki onlarda iffet, ki onlarda edep. Onlar sevdiler mi başka severler güzelim. 21. asırda ne Karacaoğlan'ı, ne Köroğlu'nu, ne de Ferhat'ı aratır yiğitlerimiz. Gönül, gönül bu ya.

pes etmek mi asla? Ve yiğitliğin kitabı yazılmaz gülüm. Yiğitlik yürekte saklı, yiğitlik gönülde gizlidir. Yiğitlik sadece bilek

bizi farklı kılan bu düşüncemiz, bu gönlümüz. Çünkü biz sevdiğimizi iki öpücük niyetine değil, Allah'ın bir emanet kuşu bilip bir ömür boyu aynı yastıkta bir ömür sürme

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Adalar Belediyesi'nde rüşvet, yolsuzluk ve suç örgütü kurma iddialarıyla 41 şüpheli gözaltına alındı. Belediye Başkanı Ali Ercan, AK Parti OLAT ve yardımcıları usulsüz işlemlerle suçlanıyor, soruşturma sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı İstanbul Havalimanı metrosunun 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını duyurdu. Erdoğan, CHP şaibesiz kurultay yapmayı öğütleyerek muhalefeti eleştirdi ve İstanbul trafiğini rahatlatacak projelere vurgu yaptı. Bitlis'te hilal evresindeki Ay, Venüs ve Jüpiter aynı doğrultuda hizalanarak nadir görülen astronomik olayı oluşturdu. Kentin yüksek rakımı ve düşük ışık kirliliği gözlemi kolaylaştırdı ve halkın ilgisini çekti. ABD Başkanı Donald Trump, Gedi Zirvesi'nde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin fotoğraf için yalvardığını iddia etti. Meloni bu iddiaları sert şekilde yalanladı. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD ziyaretini iptal etti. Elon Musk'ın SpaceX hisseleri halka arz sonrası hızlı yükselip sert düştü. Hisse senedi %6,5 azalarak 178,50 dolara geriledi. Piyasa değeri 150 milyar dolar zarar riskiyle karşı karşıya kaldı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
2: Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Premier Lig'de kaleci transferi için Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu'na resmi teklif yaptı. Ersin sözleşme yenilemeyi değerlendiriyor. Yunanistan ekibi PAOK, teknik direktör Razvan Lucescu ile yollarını ayırdı. Kulüp, 57 yaşındaki çalıştırıcıya teşekkür ederek tarihinin önemli parçası olduğunu vurguladı. 2026 FIFA Dünya Kupası B grubunda Kanada, Katar'ı 6-0 yenerek lider oldu. Katar 9 kişi kaldı, Kanadalı İsmail Kone'nin ayağı kırıldı maçta.
0: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 45 kuruştan, gram altın ise 6337 lira 93 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Bölgenin batı, orta ve doğu kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Samsun yarın parçalı güneşli, aralıklı yağmurlu ve en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Ordu yarın hafif yağmurlu ve en yüksek sıcaklık 24 dereceyi görecek. Sinop yarın çoğunlukla güneşli ve en yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Amasya yarın aralıklı, bulutlu ve en yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.

Darıdayım, yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzun.

0: Her geçmez de içime sancı doğur.
1: Yüreğimi bir kalkan bilip sokaklara çıktım. Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük. Bugün de ölmedim anne. Üstüme bir silah doğruldu sandım. Rüzgar beline dolandığında bir dalım. Korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular bilmem niye gelir, nereye gider. Döndüm işte, acı

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlid ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla. Yusuf Usta, özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın. 0545 636 3127. 0545 636 3127. Yusuf Usta, lezzette güven, hizmette kalite.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. AutoKale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sendeysin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 67 19. 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: lezzetiyle küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve Ferah 2. şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz. Yeni şube Pazar Sokak Büyük Otopark karşısı, eski şube Hacı Nabi Mahallesi Eski Belediye karşısı, meşhur İstanbul Sarıyer börekçisi, lezzetin en çıtır hali. Zarafet bir seçimdir ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

Ne vefasız ve insafsız. Bir insan kaç defa ölür ha? Benim bildiğim vefasız bir insan bir defa ölür. Ama sen beni bir değil, bin defa öldürdün. Senin vefasızın kızı, senin insafsızın kızı. Bir gün sen de seveceksin, bir gün sen de çekeceksin.

0: ve reklamlar.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Hasan Usta'nın yeri. Nişan, kına, düğün, mevlüt ve tüm özel günlerinizde toplu yemek siparişleri.

0: Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Ölmesin gönlümün ümit şirası. Nasılsa cehennem senden sonrası. Bendeyse sevip de yanma sırası. Küllere dönsem de ateşim sen ol. Küllere dönsem de ateşim.
1: Radyo Mota.

0: şimdi reklamlar.
1: Her lokması mis gibi döner, mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, İskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak 5 ol, iletişim 0362 542 84 55. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner, mis gibi döner.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
3: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Halkın Radyosu, Halkın Sesi.
2: Burası Radyo Moda.

Kime ne diyeyim? Hastayım, hastayım, yataklardayım yavrum. Mektup gönder, haberin gelsin yavrum. Hastayım, son nefesim, bir göreyim seni.

Ne diyeyim? Senelerce hizmet ettim dergaha, gidiyorum geri dönmem bir daha. Çile çektim bu dünyada vallaha, dünya yalanımış ah. Kime ne diyeyim? İnsan değil, dünya yalanımış. Oğul oğul, oğul kime ne diyeyim oğul?

da Tecer dağın eteği yeşeriyor mor koyunun otağı. Fakur der ki hoş gidin yatağı, aldı Cafer'imi, ah kime ne diyem. En son aldı Cafer'imi, kime ne diyem, kime ne diyem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar mevki, Eski Stat karşısı Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.

0: parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

0: İçine dert olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak, hiçbir şey sorma işim. İçine oturacak vedasız ayrılış. Adını kahpe koydum, bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var, Allah'ından ve Allah'ından bulasın.
1: Dudaklarımın tadını

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.
2: 102.5 Burası Radyo Mota. Radyo Mota.